Havaya attığı taşı yakalayamaz veya yerden birden fazla taş alırsa oynama hakkı diğer arkadaşına geçer.

0: Türkiye tatile gitmiştik her yaz olduğu gibi. Benden birkaç yaş küçük olan bir çocukla tanışmıştım.
1: She says, we went to Turkey for the holidays as usual. There I met a little boy who was a bit younger than me.
0: Kafasına bir şey düşmüş, konuşmuyor dediler.
1: One day something fell on his head and since then he refused to speak.
0: Bir çekim gücüyle sessizliğin
1: I wanted to be part of his silence, so
0: parçası olabilmek için
1: I invited him to play
0: beş taş oynayalım mı diye teklif ettim.
1: The five stone game.
0: Şşt. O sadece bakıyordu bana.
1: He just stood there looking at me.
0: Ben devam ettim. Önce taş aramaya koyuldum. Seçenek çoktu çünkü. Köylerinde her yerde taş bulmak mümkündü.
1: I began searching for good stones. I had many choices. In small villages you can easily find stones everywhere.
0: Eğer havaya attığı taşı yakalayamaz. Veya
2: yerden
0: birden fazla
2: taş alırsa.
1: She says, if the player doesn't catch the stone in the air, he gives the turn to the next player. If the player touches any stones that he is not supposed to touch, or if the players don't catch all the stones in the air, he gives the turn to the next player.
2: Havaya attığı taşı kapamazsa.
0: O zaman hakkı diğer arkadaşına kaçamayacak.
1: I asked him to paint one stone. He painted it in red.
0: Ya da kırmızıya boyadığı taş oyunun rotası diye anlat. Ve başladım.
1: The red stone marks the rotation of the game, I said. And I began.
0: Bir süre oynadıktan sonra denemesi için ona bıraktığımda o bana doğru taşları toplu bir şekilde kaydırarak ellerimin önüne koydu.
1: Şşt. After playing a while, I offered him the stones. Şşt. He then slid all the stones back into my palm. Şşt.
0: Sonra aynı şekilde taşları onun ellerinin önüne bıraktım.
1: Later I put the stones into his hand as I did before.
0: Yaprak hafifliğinde olan eliyle ilk defa dokunuyormuş gibi toparladı taşları.
1: His palm at the touch felt like soft dried leaves.
0: Havaya bir taş attı ve avucunun içinde yakaladı.
1: He threw a stone in the air and caught it in his palm.
0: O anda avucunun içindeki doğum lekesini gördüğümde fark ettim. Şaşkınlığım ile etrafımda her şey ağır bir çekimle ilerliyordu sanki.
1: In that moment, I saw it. The birthmark. A perfect circle in the palm of his hand. Everything around me was moving in slow motion.
0: Yerle gök arasında çizgisel bir uzantı oluşturan ritim akışında eli, yerle gök arasındaki ilişkiyi yatay olarak kesip ekleyen bir dinamoydu sanki.
1: From between the ground until the sky, a fine line was composing in a rhythmic flow. His hand moved between the ground and the air and cut horizontally as it turned like a dynamo.
0: Yani yatay olarak avuç içi ve elin tersi arasındaki yuvarlak hareketle avuç içindeki yuvarlak leke ve lekeye düşen yuvarlak bir taş oyunuydu izlediğim.
1: As his palm flicked back and forth, the birthmark appeared each time like a shadow of the falling stone.
0: Havaya attığı taş, avucunun içindeki doğum lekesinde düşmesinden dolayı geometrik şekiller görmemi sağladı.
1: I was seeing geometric shapes traced in the air by the stone and the birthmark.
0: Figüratif ve geometrik algının etkili gücüyle böyle tanıştım.
1: And could feel the effective power of geometry and figurative sense.

0: Sonra tatil bitti.
1: Then the holiday was over.
0: Veda etme zamanı geldiğinde
1: the time came to say goodbye.
0: Ben ona taşlarla birlikte bir defter verdim.
1: I gave him the stones and a notebook.
0: Defterin içinde nerede hangi taşı bulduk, nerelerde oynadık, boyayarak taşları nasıl kişileştirdik?
1: In the notebook he could find where we found each stone, where we played, how we made the stones our own by painting them.
0: Nasıl bir zihin haritası oluşturarak beraber bir arşiv yarattığımızı göstermek istedim.
1: How we made a mind map and how we made our archive together.
0: O da bana taşların arasından kırmızı olanını verdi.
1: He gave me back the red stone.
0: Kırmızı taşı bir şekilde kaybettim.
1: Somehow I lost the red stone.